Cot bi cotun Eşu birin bun paramın Jve duriye az hatım sotun Aşkata sinor derbaz kirin Naveta ferhan kılas kirin